0: radio Kanye.
1: Şiyol şayol duna hisa Hunçuk makine nisa Şiyol şayol duna hisa Arol jarnak nemisa Şargori godalaş fiysek